0: Loro, der Ultra-Kurzwellenbrecher.
1: Ya ben sırf kendim olmak istiyorum ya. Hayat bazen o kadar zor ki.